Abi işte burada uzanmalı. Ne diyor? Sarsuzu seni promatörüne. Arsuz İstanbul sulatı mesat uzan emoruk natural. Emoruk natural şöyle. Ne vermek existiyor ağrı lokal. Ne böyle emoruk şimdi bu makasa. Atahan emoruk şöyle. Hemen fiyer katı iyi. İyi fark farkın iyi. Atahan emoruk şöyle. Bağrıt mı lima? For example, bakmoruka, ayhaneka. O da doğru da atahan da. Doğru da atahan emoruk şöyle. Ne vermek? Bunlar da olsun. Ne tabela paya montu kahro be depois tara ya da moro sin bima afetado. Ido ma kaso na dia. Ido por si jare

anlaşıp da uzanmalı. Ne diye hesapsız Rusya'yı Romatoyni'ye Asus İstanbul'su da bu mesaj uzağa emoruk natural. Emoruk natural şöyle. Ne vema ki existiyle ala lokal. Yedir emoruk şimdi bu makasa. Atahan emoruk şöyle. Hemen hemen fiyer katı iye iye fat fatin iye atahan emoruk şöyle. Arad ne liman. For example, bak moruka, ay haneka, o da luga izletahanda. Beluga atahan emoruk şöyle. Ne vema ki ular la bosta. Ne te vele paya mutu kamuru be, después estaré de la moro sin ningún afectado. Y luego alcanzó una idea. Y después ya haré a tu gusto.

0: ki sana tamam vermedi, bazı da matasını tatmin kal. No niye böyle? Afiyet olsun da Saudi bakımlar sınırına uza vaktini bilsin.
1: Ovintis, nay maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Hatta o zaman da ne? Havanın dikkat ol. Antisi de ula uzağımor. Ne? Diyek sahipsizliği seviye. Formatörüne. Sizi stambus ve kumaset uzağımor. Natural. Umor natural şirin. Ne vema ki existiye ala lokal. Ne vema ay moruk şirin ve makasın. Tahan moruk şirin. Hanya fikir kat ini ia fakta ini ia cakap mau saya parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the guys di Tanga, Beluga, cakap mau saya seluk negara kan. Ular lah bos. Nanti kalau paya muntuk kan rupi, itu secara jawa mau saya lima afetad. Ia mana kan semua dia. Ia persis jaro tahu adus